0: Kalbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun. Teze binadı. Kıyamet. Eyvanı denize bak.
0: Arzular ömrümün.
2: Hürmetli yoldaşlar. Diyersen ahı siz.
3: Biz gelecek komşularınızız.
0: Dünyalar güzel adınsa.
4: Ve sondan yaşar mı şüphenizi bizim kapıya yığmışsınız? Sizin kapı niye olur? Ahı 9 numaralı menzil bizimdir. Diyesen hiç dolaşığa düşüp. 9 numaralı menzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıp ki menzil nömre 9.
1: 9 numaralı menzil bizimdir.
0: Sevgilim göz görüp.
6: Burada kağıdın yazılıp. Kuleyevler 9. Bogdanovlar 8.
0: Sevgilim sevgilim.
1: 9. menzile gün düşüğü.
6: Düşüğü.
1: Demeli ora ışıklıdır, bura karanlık.
6: Onu kimdir?
1: Onu ben diyirem.
5: Akı siz kimsiniz ki böyle?
1: Ben? Evvela ben doğuma kardeşimin kardeşiyim.
7: Başa düşmürüm. Akı ne için sizin eyvanda? Ya bir kişi rahatça oturup deniz havası kabul etsin.
1: Haraba kalsın bu menzili.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hasretli bir sevgi var.

Yan deyersen yanaram, don deyersen donaram. Don deyersen şeyh olur, kifrine konaram. Ay gözümün karası, ay kalbinin parası, ay derdinin çarası. Daha ne isteyirsin?

adını gelbinin sahillerine. Yazarım deniz kimi, severim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz kimi, susarım deniz kimi.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir

0: başına göç yollandı.
1: Aa, bu çarşı malçıdır. Ay olan göster görek ne getirmişsin?
2: Deyin görüm gözel hanımlar ne istiyorsunuz? Çiğit, mehber, tafta, bafta ya, her şeyi var.
0: Arşını ne geldi?
2: Vap havayı iki şahıya.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım buraya kimin evidir?
0: Sultan Bey, gidip göçü öder. Emim gelir açığı tutar.

0: gelen gelersen.
1: Bile bile yardımsa.
0: Bile bile canımsan.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olup adamını Sultan Bey diyenler. Vallahi sen de öldüreceğim, onu da öldüreceğim. Ha,
1: öldür ata, öldür beni. Ben arşın malçını severim.
2: Bu babam bana ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım. Hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben.

Adını gelbinin sahillerine yazarım deniz gibi. Severim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz gibi. Susarım deniz gibi.